okese no fiso nyame nyame onu na oyo ye onu na wabo ye ne yonu kwa enye wonu etimu mayan fa na se anwate e fa mra no wona ponkese ne yakutu yesu yo nyame